Ne, ciudad. Ne, indir. Çırım yiyeyim, ince ayın tarayım bir şey. Ne efendim?

Bisschen innovierender. Kujerafti. Bisa pedoş kokunu ama fakat onu yiyin bakayım.

Nice, yok. Ne inmiş? Çırım mı yem ince ayın tarım mı şey? Ne efendim?

Nice, York. Ne indir? Çırım mı yem ince ayın tarım mı şey? Ne efendim demin?